gibi değil. Bir kez olsun buradan bakmadım. Üzüldüm zaten.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Günün şarkısı. Sinerji Günün şarkısı.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: yavaş yavaş sakin ol.
1: Gelecekteki Edis'e bir mesajın var mı?
2: Sakin ol.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Gala Vista Düğün Salonu'nda Kadınlar Matinesi'ne davetlisiniz. 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü 19-23 saatleri arasında kimselere söz vermeyin. Gala Vista'da buluşuyoruz. Müzik, dans ve eşsiz bir atmosferin buluştuğu özel bir gece siz hanımefendileri bekliyor. Canlı müzik, oryantal, 10 kişiye sürpriz hediyeler ve 7 çeşitten oluşan muhteşem bir menü. İçecekler, sınırsız çay. Haydi hanımlar, yerlerimiz sınırlı olduğu için rezervasyonlarınızı hemen yaptırın. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Tokat. Rezervasyonlarınız için telefonumuz 0507-333-0260. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı. Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam. Radyo Sinerji Reklam Servisi. 212-5656
3: 0543 746 3754
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi. Reklam.
1: Centilmen'de, bayan ve erkekte %70 sezon sonu indirimi devam ediyor. Centilmen Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam. www.radyosinerji.com
3: Dünyanın yerel radyosu.
2: Dünyanın yerel radyosu.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 7 Mayıs 2026 Perşembe sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini aktaracağız. Elimizden geldiğince sıcak gelişmelerle mikrofon başında olacağız. Detayları ve daha fazlasını programımızda duymaya devam edeceksiniz. Sıcak gelişmelerin değerli dinleyenler. Hiç vakit kaybetmiyoruz. Hürriyet.com.tr ile birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya başlıyoruz. İran, Amerika ve İsrail savaşına dönelim. İlk olarak İran ve Amerika'nın savaşı sona erdirecek bir mutabakata varmak üzere olduğu duyuruldu. Amerika, İran'ın tek sayfalık ateşkes mutabakatına 48 saat içinde yanıt vermesini istedi. İran teklifi değerlendirdiğini belirtti. Amerika Başkanı Donald Trump gelişmelerin ardından bir açıklama yaptı. Trump, İran'ın anlaşmayı kabul etmesi halinde savaşın sona ereceğini söyledi. CENTCOM, Amerikan ablukasına rağmen Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan İran'a ait bir tankeri vurduğunu da duyurdu değerli dinleyenler. Dünya diken üzerinde, bu durum can sıkmaya devam ediyor. Özellikle ekonomik anlamda Avrupa sessizliğini koruyor, İsrail dahi sessizliğini koruyor. Konuşan Amerika Başkanı Donald Trump ve İran oluyor. Pakistan'ın ve Türkiye'nin diplomatik hamleleri şu ana kadar sonuçsuz kaldı. Anlaşma olmazsa bombardımanın süreceğini duyurdu Trump. Tahran kabul ederse destansı öfke operasyonu bitecek ifadelerini kullandı. Kabul etmezse daha sert saldırı başlatacaklarını duyurdu. Amerika tarafından böyle bir açıklama yapıldı. Bizant Başkan Donald Trump tarafından İran askeri anlamda yenilmiş durumda ifadelerini kullandı. Hürmüz Boğazı ve bölge sularındaki gemilerin ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız açıklaması geldi. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre İran tarafından yapılan açıklamada Hürmüz Boğazı ve bölge sularındaki gemilerin ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız ifadeleri kullanıldı değerli dinleyenler. İran biraz yumuşamış durumda. Amerika da artık bu durumun bitmesini ve İran'ın imza atmasını bekliyor. Bakalım 48 saat içinde neler yaşanacak. Cumartesi gününe kadar bir vakit söz konusu. Cumartesi günü bakalım nasıl bir gelişme yaşanacak. İran ateşkesi kabul edecek mi? Detayları yine sizlere aktaracağız programlarımızda değerli dinleyenler.

2024 yılında Van'da hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş'in babası Nizamettin Kabayiş, annesi Aygül Kabayiş ve ailenin avukatları Adalet Bakanlığı'na geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'le görüştüler. Rojin Kabayiş'in ölümüyle ilgili olayın çözülmesi için faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının devreye girdiği belirtildi. Daire başkanlığında soruşturma yapıldığı belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından dosyalara ayrı bir gözle bakıldığı belirtildi ve yepyeni bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rojin Kabayiş'in ailesiyle görüşürken Rojin Kabayiş'e ait telefonun Çin'e gönderileceğini ve inceleneceğini belirtti değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Vakıflar Haftası kutlama programına katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan konuşmasında bir emanet olan bu kültürü korumak, mana ve değerler evrenini yaşatmak, gelecek kuşaklara bırakmak hepimiz için kritik önemdedir dedi. Vakıf kültürü kıymetli hasletimiz, milletimizi millet yapan bu değerlerin üzerine titremeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Değerli dinleyenler, sıcak gelişme, YSK'nın yeni başkanı belli oldu deniliyor. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi. Yüksek Seçim Kurulu Başkan Vekili ise İsmail Kalender oldu deniliyor. Başkan Ahmet Yener dahil 6 üyenin görev süresinin dolması üzerine Yüksek Seçim Kurulu üyeliğine Yargıtay'dan Mehmet Arı, İhsan Kamil Akçadırcı ve Nurullah Budur, Danıştay'dansa Hamdi Şenler, Yunus Emre Sılay ve Nedret Engin seçildi. Bu kapsamda Yüksek Seçim Kurulu'nda yeni üyeler için yemin töreni ve ardından başkanlık seçimi gerçekleştirildi.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verir İsterseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe

0: çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
0: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
0: Ehliyet bizim işimiz.
2: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
3: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince çiğ köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince çiğ köfte. Tadı damağınızda. Ferahlığı ruhunuzda.
4: Reklam. Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
5: Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Haber başlıkları, detay haberlerini sizlere aktarıyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 3. toplantısı kapsamında ikili ilişkilerin kurumsal çerçevede ele alındığını ve Gazze başta olmak üzere bölgesel konuların görüşüldüğünü belirtmiş değerli dinleyenler. İsrail basını duyurdu, Rıdvan güçlerinin komutanı Malik Balut öldü deniliyor. Amerikan ordusu İran bayraklı petrol tankerine ateş açtı denilmiş, küme düşen Bartın Spor'un kongresinde sert tartışmalar yaşandı deniliyor. Galatasaray'da Gabriel Sara sezonu kapattı denilmiş, Zonguldak'ta bir kişi eski kız arkadaşının akrabalarının saldırısına uğradı deniliyor. Dezenformasyonla mücadele merkezinden Suudi Arabistan'la anlaşmaya ilişkin iddialara yalanlama denilmiş. CHP'li meclis üyesi Cumhurbaşkanı hakaretten tutuklandı. Endonezya'da korkunç kaza yolcu otobüsüyle yakıt tankeri çarpıştı. 16 kişi hayatını kaybetti. İsrail Beyrut'a saldırdı. 2 kişi öldü, 7 yaralı deniliyor. Malatya merkezi 16 ilde FETÖ operasyonu. Ordu'da feci kaza, polis memuru yaşamını yitirdi. Haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

ve programımızın son bölümünde yurtta hava durumuna göz atacağız. Vedamızı gerçekleştireceğiz. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak? Yapılan son tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı, az bulutlu. Doğusunun yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Şırnak ve Hakkari dışında Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Rize, Tokat ve Adıyaman çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusu ve öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Yurt genelinde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmin edilmekte. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor denilmiş değerli dinleyenler. 7 Mayıs 2026 Perşembe sabahındaydık. Sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 8 Mayıs Cuma sabahında, haftanın son iş gününde, bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Sizlere her zaman olduğu gibi birinci sayfa haberlerini aktarıyor olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşça kalın.

0: Saat 10. Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu hava hakim. En yüksek sıcaklık 18 derece. Sivas'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmur ve sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 15 derece. Yozgat'ta bugün parçalı ve az bulutlu, aralıklı hafif yağmur var. En yüksek sıcaklık 14 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Geely'nin yeni elektrikli sedan modeli Link, çoğu 14 dakikalık şarjla 500 kilometre menzil sunuyor. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle dikkat çekiyor. Tokat'ın orman gücü göz ardı edilirken yangınlara müdahale edecek helikopterler Merzifon'a konuşlandırıldı. Bu durum tartışmalara yol açtı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan için barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü önerisinde bulundu. Bu durum Cumhur İttifakı içinde rahatsızlık yarattı, süreç ise tıkandı. Silah bırakma bekleniyor. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta 6 Mayıs 2026 itibarıyla seçildi. Hukuk kariyeri boyunca çeşitli görevlerde bulunmuş ve Yargıtay üyeliği gibi önemli pozisyonlar yürütmüştür. YouTuber Ruhi Çenet, NTV'ye virüslü gemide yaşanan tehlikeleri anlattı. Hantavirüs salgını nedeniyle gemide 3 kişi hayatını kaybetti. Çenet, bu durumu aklına bile getirmediğini belirtti. Güney Afrika'da sel sularına kapılan iş insanı Gabriel Batista'nın bulunması için yapılan arama sırasında dev timsahın midesinde insan kalıntıları ve 6 çift terlik tespit edildi. Bağlantıları araştırılıyor. Benzinin litre fiyatına petroldeki düşüş nedeniyle indirim yapılacak. Yarın itibarıyla benzin fiyatları İstanbul'da 63,78, Ankara'da 64,75, İzmir'de 65,3, Doğu illerinde ise 66,37 lira olacağı belirtiliyor.
0: Spor.
1: Galatasaray, Sacha Boey'in satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Bayern Münih ile görüşerek bonservis düşümü ya da kiralık uzatmayı talep edecek. Fenerbahçe'deki başkanlık seçimi öncesi Yahya Ülker'le ilgili iddialar ortaya çıktı ancak kendisine yöneticilik teklif eden adayların hepsine hayır cevabı verdi. Beşiktaş gelecek sezon için stoper takviyeleri yapma amacıyla Real Madrid'den Raul Asensio'ya 20 milyon euro teklif etti.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 25 kuruştan, gram altınsa 6897 lira 85 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

Bütün ay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Soner Arıcı ile yaptık. Kaçalım radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldiniz.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.

radyonuzdaydı. Efendim bakınız, soyguncu gelin vakası var. 9. evliliğinde yakayı ele verdi. Peki önceki 9 evlilik, 8 evlilik? Hindistan'da meydana geliyor olay. Sahte gelin tuzağıyla yürütülen organize dolandırıcılık ağı ortaya çıkarıldı. Benzer şeyler bizde de oluyor gerçi. Yani evlendirme vaadiyle. Hindistan'ın Maharashtra eyaletine bağlı Bed bölgesinde sahte evlilikler üzerinden yürütülen dolandırıcılık ağı polis tarafından ortaya çıkarıldı. Gelin çetesi. Bak şu an buna bile evet evet olur diyen bir dünya insan var. Çete mete olur kardeşim. Bak, gelin çetesi olarak anılan yapılanmanın çok sayıda erkeği evlilik vaadiyle kandırarak para aldığı belirlendi. Olay Bed'in Umapur köyünde yaşayan bir kişinin 9. kurban olmasıyla gün yüzüne çıktı. İddiaya göre çete üyeleri tarafından evlilik bahanesiyle tuzağa çekilen adam kısa sürede yüz binlerce rupi dolandırıldı. Soruşturma derinleştirildiğinde gelin olarak tanıtılan kadının daha önce 8 farklı erkekle benzer şekilde sahte evlilik yaptığı ve her birinden çeşitli miktarlarda para aldığı ortaya çıktı. Seri evlilik bunlar, bak seri. Bu yöntemin sistematik biçimde uygulandığı ve dolandırıcılığın organize bir yapı tarafından yürütüldüğü tespit edildi. Mağdurun durumu fark etmesi üzerine emniyete başvurmasıyla birlikte olay resmiyet kazanıyor. Polis şikayet üzerine soruşturma başlatırken çete üyelerinin diğer bağlantılarının ortaya çıkarılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Bak, bölgede sıklıkla yaşanan bir durum bu arada. Aynı bölgede daha önce de benzer dolandırıcılık vakalarının yaşandığı biliniyor. Bed ve çevresinde sahte evlilik vaadiyle erkeklerin hedef alındığı ve özellikle maddi durumları gözetilerek seçilen kişilerin kısa sürede evlilik bahanesiyle kandırıldığı bazı olaylar daha önce de polis kayıtlarına geçmişti. Bak, sahte evlilikte bile maddiyat önemli. Sen hala diyorsun ki para olma ya. Yetkililer bu tür organize dolandırıcılıkların bölgede zaman zaman tekrarlandığını vurgularken vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Sebepsiz yere size gelip yakınlaşıp sizinle evlenebilir miyiz diyen bir kadın görürseniz. Bizde de oluyor ki bunlar, dünyanın her yerinde böyle. Biz de hatta ne dolandırıldı millet be. Özellikle bu şeylerde bir ara yurt dışından gelin adayları vardı. Bulgaristan menşeli daha çok. Böyle fotoğraf gönderir, SMS gönderir. Mesela o kişi 20'li yaşlarda, bak 20'li yaşlarda. Mesajlaştığı abimiz 60 yaş üstü. Ondan sonra birkaç mesajlaşmadan sonra kızımız der ki var ben senden hoşlanmak. Ya arkadaş, insan oturur bir düşünür. Ya ben 60 yaşındayım, sen 20 yaşındasın, 20 küsur yaştasın. Ne alaka diye değil. Bizimkiler öyle düşünmüyor. Aman yarabbi, evet benden hoşlanıyor deyip. Sonrasında var ben Türkiye'ye gelmek istemek. Ama uçak bileti alacak para olmamak. Bizimkiler hayda haldır haldır bir daha para yağdırmaya başlıyor. Uçak bileti gelsin. Gelecek. Sonra ne oluyor? Birdenbire ses çıkmıyor. Diyor ki ben gelmek istiyordum. Ama tam o sırada annem rahatsızlandı. Hastaneye yatırdım. Onun çıkmasını bekliyorum. Ona para bulmaya çalışıyorum. Bizimkiler müstakbel kayınvalidesinin de efendim masraflarını karşılarlar. Neden? Kız gelecek ya Bulgaristan'dan. Ona da para gönderir. Ondan sonra kız der ki annem çıktı, evet artık gelebilirim. Sonra bir kez daha ama uçak bileti. Bizimkiler tekrar, ya bununla ilgili evini satan oldu arkadaş ya. Yani evini satmak zorunda kalan oldu, yani haciz geldi. Adam evli barklı, torunu var, bak torunu, çocuğu var demiyorum, torunu var. Birisi bunu böyle bir dolandırdı. Bankadan kredi falan çekti sırf kıza para gönderiyor. Kız gelecek ya buraya, aman yarabbi Bulgaristan'dan. Ya hiç mi arkadaş, ya her şeyi geçtim, hiç mi aynaya bakmıyorsun be amca? Bak her şeyi geçtim, bütün böyle etik, ahlaki kurallar hepsini bir kenara bıraktım. Ya abi aynaya bir bak Allah aşkına, bir kendine bak, bir de kıza bak ya. Böyle evini kaybeden falan oldu yani. Haciz gelen oldu. Kredi çekip kıza para gönderiyor işte. Aman çok zor durumda işte ya, sorumlu sevgili. Sınırlı sorumlu sevgili, ondan sonra bir daha tekrar arıyor. Aradığı kişiye ulaşılamıyor ne hikmetse. Bir kere daha arıyor, telefon kapalı.
Bir kere daha arıyor, telefon yine kapalı. Ondan sonra anlıyor, aa ben galiba dolandırıldım. Evet, dolandırıldım. Sen yeni dolandırılmadın, sen ilk günden beri dolandırılıyordun zaten. Fotoğrafı falan görünce bunlar aman yarabbi, kız gelecek onunla birlikte olacaklar. Ay ay, benzer şeyler işte evlilik vaadiyle mesela oldu bir ara. Özellikle bu sosyal medyada çok olur mesela. Bazen görürsünüz Facebook'ta, sosyal medyada birinin Facebook'ta. Bunlar Instagram'da falan olmaz öyle. Facebook'ta işte işte evlenecek dürüst birisi var mı falan filan diye. Fotoğraflar falan konur. Bizimkiler hemen bu internet dayıları dediğimiz dolandırılmaya en açık kitle onlardır. İnternetteki dayılar. Hemen oradan şey yürürler işte. İşte ay çok güzelsiniz, böylesiniz, şöylesiniz falan da filan da derken paralar gider. Mutluluksa tabii ki doğal olarak bir başka bahara. 10-15 saatler. O yüzden aman dikkat. Yani burada Hindistan'da oldu diye gülüp geçiyoruz ama çok daha vahim durumlar bizde oldu. Bunlar tabii sadece bildiklerimiz, bilmediğimiz kim bilir neler neler oldu. Bunlar hani haberlere falan yansıyanlardı yani.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
2: Mahmut Uçakcan.

Efendim bakınız, hep söylüyoruz, konuşuyoruz zaman zaman bu yeni trafik kuralları, yasaları. Aslında var olan şeylerdi ama uygulamada belki çok fazla dikkate alınmıyordu. Trafik cezaları arttı. Bunda hemfikiriz. Ben buna hep söylüyorum, muhalif değilim açıkçası. Maalesef, çünkü biz trafik kurallarını pek tınlamıyorduk. Diğer taraftan mesela motosiklet sayısı çok arttı biliyorsunuz. Onlarda da cezalar keza arttı. Onlara da çok fazla ceza da kesilmeye başlandı. Önceden mesela motosikletler pek kontrol edilmezdi. Yani ehliyet bile bakılmaz yani. Motosiklet geziyordun, gidiyordun. Şimdi artık iş bisikletlere kadar geldi. Bakınız, alkollü bisiklet sürücüsüne ceza. Yani bisiklet hani vay benim bisikletim var. Kimse bir şey, öyle bir şey yok. Bursa'da motosiklete çarpışan bisiklet sürücüsünün alkollü olduğu ortaya çıktı. Alkollüyken bisiklet kullanmak, ne bileyim. Çünkü hani bisiklet kullanmak bir taraftan böyle dengeli duruyorsun. Bir taraftan işte pedal senkronizasyonu falan filan, öyle biraz daha şeydir yani. Spordur, mipordur falan filan. Onu bir de alkollü kafayla yapmaya çalışmak. Efendim, sürücüye 25 bin lira ceza kitlemişler. Bursa İnegöl'de motosikletle çarpışarak yaralanan bisiklet sürücüsü alkollü çıktı. 49 yaşındaki KD'nin 1.70 promil alkollü olduğu belirlendi. Hastanede tedavi alınan sürücüye 25 bin lira para cezası kesildi. Yani motosiklete çarpmasa da onun düşme ihtimali yüksekmiş. Benim saat 22 sıralarında meydana geliyor olay, kaza. Mert Ş. 28 yaşında yönetimindeki motosiklet KD'nin kullandığı bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen bisikletten yola savrulan KD yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İyi bari hani geçmiş olsun, en azından yaralanarak kurtuluyor. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılıyor. Kaza sonrası polis ekiplerinin yapılan kontrolde bisiklet sürücüsü KD'nin 1.70 promil alkollü olduğu tespit edildi. Abi açık havaydı hani. Camsız mamsız gidiyorduk. Ekipler tarafından KD'ye alkollü araç kullanmak suçundan 25 bin lira idari para cezası uygulandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Bisiklete mesela otoparka çekilmek suretiyle. Artık böyle yani. Trafikte vay şöyle rahat gideriz, böyle rahat gideriz falan filan, bu kafadan çıkmamız gerekiyor. Artık hem cezalar evet arttı, hem onun yanında yaptırımlar da arttı. Ki konu sadece otomobiller değil. Diğer taraftan şu konuda da artık dikkatli olunması gerekiyor sevgili yayalar. Bizde mesela yayalar daha çok muaf görülürdü. Zaman zaman böyle şey, hani hatırlatma babında bir takım uygulamalar yapılır yayalara. İşte lambalardaki geçişlere falan kontrol edilir. Hani kırmızıda geçiyorsa ceza yazılır. Veya olmadık yerden geçiyorsa falan filan. Bunlar var biliyorsunuz daha çok. Ama artık günümüzde yayaların da hem tabii ki sağlıkları için, hem de kendi hayatları için tabii ki hem dikkatli olmaları gerekiyor, hem de trafik kuralları sadece otomobiller, motosikletler için değil. Trafik kuralları trafikte olan herkes için geçerli efendim. O konuda da hassas olmakta fayda var.

0: Reklam.
1: Unutulmaz. Unutulmaz.
2: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
3: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
4: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
5: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Unutulmaz.
6: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
7: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
8: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
7: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
8: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
7: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 6060
8: 0555 463 77 77.
9: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.

Ozan Bayraşa kimi seviyorsun? Yanında Sezen Aksu, yanmışım ben. Onun yanında Hande Yener, Romeo, öyle ortaya karışık efendim. Kim hangini beğeniyorsa alsın dinlesin. Namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Hiç bir haftanın neden 7 gün olduğunu düşündünüz mü efendim? Var mı böyle enteresan düşünceleriniz? Neden 6 değil, neden 5 değil, neden 8, 9 değil de 7 gün? Yani keşke mesela 6'ya düşünselerdi, pazartesi yok etselerdi. Yani buna muhtemelen herkes hemfikir olurdu bu konuda. 7 günlük hafta bugün o kadar sıradan ki diyor, kökeni çoğu zaman sorgulanmıyor. Ancak bu düzen ne doğanın bir zorunluluğu ne de tek bir medeniyetin icadı demiş. Farklı kültürlerin izlerini taşıyan uzun bir tarihsel yolculuğun ürünü haftanın 7 gün olması. Erken dönem uygarlıklarında zaman çoğunlukla ayın yaklaşık 29-30 günlük döngüsüne göre düzenleniyordu. Bu nedenle günler bugün bildiğimiz anlamda haftalara değil, daha çok ay temelli bölümlere ayrılıyordu. Örneğin bakın, Antik Mısır'da 10 günlük periyotlar kullanılmış. Bazı erken kültürlerde ise 30 günlük aylar 3 eşit parçaya bölünmüş. Mezopotamya'da ise Kamustum adı verilen 5-10 gün arası değişen kısa döngülerden söz edilir. 7 günlük haftanın Babil etkisi diyor mesela. 7 günlük sistem, sistemin en önemli kökenlerinden biri Babil uygarlığıdır. Babilliler gökyüzündeki 7 gök cismiyle güneş, ay ve çıplak gözle görülebilen 5 gezegen ilişkilendirdikleri bir zaman anlayışını geliştiriyor. Her ne kadar bu sistem sabit ve düzenli olmasa da 7 sayısı kültürel ve astronomik anlamlar taşıdığı için zamanla önem kazanmıştır. Sabbat benzeri kavramların da bu dönemden etkilendiği düşünülüyor. Yine bak, dini gelenekler etkili oldu diyor. 7 günlük haftanın günümüze ulaşmasında en etkili faktörlerden biri dini geleneklerdir. Yahudi inancındaki yaratılış anlatısında Tanrı'nın dünyayı 6 günde yaratıp 7. gün dinlendiği belirtilir. Bu Şabat günü haftalık döngünün temelini oluşturdu. Bu anlayış zamanla Hristiyanlık, İslam ve Roma İmparatorluğu aracılığıyla geniş bir coğrafyaya yayılmış ve standart hale gelmiş. Farklı sistemler de denenmiş bu arada. Tarih boyunca 7 gün dışında birçok sistem de kullanılmıştır. Çin'de 10 günlük döngüler. 10 gün de zor olur mesela. Sadece düşünsene, 10 günde bir hafta sonu izle çıkıyorsun. O da şey, yani 10 günün ne oluyor? 8 günü çalışıyorsun. Antik

herhalde. Neyse böyleymiş efendim 7 gün. Yani baktığımızda esasında yine biz işçi kesimi için en uygunu bu. Çünkü 7'den aşağısı hiç denenmemiş. Bir dakika, burada denenmemiş diyoruz ama 5-10 gün arası değişen var. Evet, orada da tam 5 gün değil. Evet, direkt olarak böyle 5 gün deneme yok yani. Hep 10 civarı falan yapılmış. Yine evet, biz çalışanlar için 7 kötünün iyisi olarak karşımıza çıkıyor.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık. 2020

0: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
1: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
0: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
1: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
0: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
1: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
0: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
1: Adres Tokat Turhal Karayolu, Zafer Un Fabrikası arkası, Taşlı Çiftlik Tokat.
0: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Gala Vista Düğün Salonu'nda Kadınlar Matinesi'ne davetlisiniz. 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü 19-23 saatleri arasında kimselere söz vermeyin. Gala Vista'da buluşuyoruz. Müzik, dans ve eşsiz bir atmosferin buluştuğu özel bir gece siz hanımefendileri bekliyor. Canlı müzik, oryantal, 10 kişiye sürpriz hediyeler ve 7 çeşitten oluşan muhteşem bir menü. İçecekler, sınırsız çay. Haydi hanımlar, yerlerimiz sınırlı olduğu için rezervasyonlarınızı hemen yaptırın. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Tokat. Rezervasyonlarınız için telefonumuz 0507 333 02 60. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
5: Reklam. www.radyosinerji.com.
6: Dünyanın yerel radyosu.
5: Dünyanın yerel radyosu.
7: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

0: Aşk Dansı radyonuzdaydı. Bakın ise TikTok'ta akıl almaz yayın diyor ki TikTok'ta esasında akıl almaz demek çok doğru bir başlık değil bence. Çünkü TikTok'ta ne akıl almaz yayınlar gördük. Hani sosyal medya arasında evet en çok kullanılanlardan bir tanesi TikTok. Yani kimimizin hesabı var, kimimizin fake hesabı var. Şey vardır mesela TikTok'ta hesabın yok yok diye mesela veya TikTok kullanıyorum demek istemediği için bir ara böyleydi ilk çıktığı zamanlarda yok be TikTok ne kullanacağım diye. Merak ettiği için mesela fake isimlerle hesap açanlar da var ama şu an dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından bir tanesi maalesef TikTok. Neden insanlar buna girmeye çekindi ya da isminin orada görünmesine çekindi? Çünkü dünyanın en saçma paylaşımları da TikTok'ta. Salondan oturma odasına yuvarlanarak dans eden gelen tipler mi ararsın? Adam gelmiş kaç yaşına salonda tepiniyor, dans ediyor sırf insanlar 3 kuruş para versin diye. Hani bu kadar ve hatta insanlarımıza kızıyorlar. Dans ettiriyorsunuz, dans ettiriyorsunuz, para vermiyorsunuz diye mesela bildiğin bu tip tripler de var yani. Böyle enteresan bir yer TikTok. O yüzden çok şaşırmıyoruz oradaki saçmalıklara. Bakın bu enteresan bir şey. Polis baskın yapıyor ve gördüklerine de inanamıyor polis. Neden diyecek olursanız Kocaeli'de yaşandı olay. Sebahat Ok isimli kadın TikTok'ta eşinden şiddet gördüğünü iddia ederek canlı yayın açtı. Şimdi şiddet haberleri maalesef her gün okuyoruz. İşler cinayete kadar varıyor ne yazık ki. Hemen hemen her gün karşımıza çıkıyor. Keşke önlense, keşke bitse, keşke hiç olmasa. Hatta keşke önlenmesine gerek olmasa. İnsanlar o olgunluğa ulaşabilse. Ama nerede? Her gün biraz daha geriye gidiyoruz hatta bu konuda maalesef. Böyle bir durum. Kadın TikTok'ta canlı yayın açıyor efendim. Kocaeli'de yaşayan Sebahattin Ok isimli kadın TikTok üzerinden açtığı canlı yayında eşinden şiddet gördüğünü iddia etti. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Bizim biliyorsunuz her şeyimizi sosyal medyadan gösterme arzusu. Bunun önüne geçemiyoruz. Yani iyi halimizi, kötü halimizi insanlar mesela deli gibi ağlıyor, sosyal medyaya veriyor bunu. Var böyle bir şey var yani. Mezarlık ziyareti yapıyor, feryat figan fotoğraf paylaşıyor sosyal medyada. Yani biz sosyal medya için seviniyoruz, sosyal medya için üzülüyoruz arkadaşlar. Maalesef böyle bir durum var. Bu çok sağlıklı bir şey değil, onu söyleyelim de. Burada da evet canlı yayın açıyor TikTok'ta ve eşinden şiddet gördüğünü söylüyor, ağlıyor ağlıyor.
1: Saat 11.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2024 yılında Van'da hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, annesi Aygül Kabaiş ve ailenin avukatlarıyla Adalet Bakanlığı'nda bir araya geldi. Gürlek, Rojin Kabaiş'in ailesiyle görüşerek biz devlet olarak bu işin sonuna kadar üzerine gideceğiz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde bulunan Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu ve komisyon üyelerini kabul etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu'yla bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 6 maddesi daha kabul edildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile TUSAŞ arasında Milli Muharip Uçak Kaan için tedarik sözleşmesi imzalandı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutlu seçildi. Başkan Ahmet Yener dahil 6 üyenin görev sürelerinin dolması üzerine YSK üyeliğine Yargıtay'dan Mehmet Arı, İhsan Kamil Akçadırcı ve Nurullah Budur, Danıştay'dan Saham Dişenler, Yunus Emre Sılay'la Nedret Engin seçildi. Bu kapsamda YSK'da yeni üyeler için yemin töreni ve ardından başkanlık seçimi gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Bilimlerinde çalıştırılmak üzere 680 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 7 Mayıs-22 Mayıs'ta son gün saat 23.59'a kadar Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden E-Devlet şifresiyle giriş yapılarak gerçekleştirilecek. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendileriyle anlaşmayı çok istediğini belirterek son 24 saatte çok verimli görüşmeler yaptık ve bir anlaşmaya varmamız çok muhtemel dedi.
2: Spor.
3: Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı Allianz Arena'da ortaya çıktı. Paris Saint-Germain 5-4 kazandığı ilk maçın rövanşında Bayern Münih ile 1-1 berabere kaldı. Son şampiyon Fransız ekibi bu sonuçla 30 Mayıs'taki finalde Arsenal'in rakibi oldu. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayı olduğunu açıkladı ve tüm başkan adaylarına birleşme çağrısında bulundu. Fenerbahçe Başkan Adayı Barış Göktürk adaylıktan çekildiğini ve Aziz Yıldırım'a destek olacağını açıkladı. Göktürk, Fenerbahçemizin tek vücut olması ve Sayın Aziz Yıldırım'ın başkanlığında birleşerek tek liste olarak seçime gidilmesi, camiamız açısından güçlü bir mesaj vermenin yanı sıra sportif başarı için önemli bir fırsat olacaktır, dedi. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko Basketbol Avrupa Ligi Playoff serisi 3. maçında Litvanya'nın Žalgiris ekibiyle deplasmanda karşılaştı. Maçın son periyoduna önde giren temsilcimiz rakibinin geri dönüşüne engel olamadı ve 81-78 yenik ayrıldı. Bu sonuçla Žalgiris geride olduğu seride durumu 2-1 yaptı.
2: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6831 lira 3 kuruş, Amerikan doları 45 lira 23 kuruş, euro 53 lira 28 kuruş, sterlin 61 lira 63 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 101 dolar 96 sent, bir bitcoin 81.455 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.917 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Rize, Tokat ve Adıyaman çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Ece Seçkin dibine dibine ile radyonuzdaydı. Namı Tunay Muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Ve şimdi bir Mustafa Sandal şarkısı ama Cem Yılmaz yorumu ve düzenlemesiyle Araba Radyonuzda.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.
6: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Kenan Doğulu, Rütbeni Bileceksin radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık'ın Ay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakçıhan, radyonuzdayım. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun, evden, iş yerinden, yoldan, trafikten hiç fark etmez. Biraz olsun yüzünüzü güldürebiliyorsak ne mutlu bize. Ve bakınız, çocuklara biliyorsunuz sosyal medya yasağı gündemde. Gündemden düşmüyor hatta, dünyanın her yerinde konuşuluyor. İhtiyaç mıdır? Evet, ihtiyaçtır. Yeterli midir? Hayır, yetersizdir. Bakın zaten çocuklar bu yaş doğrulama sistemlerini aşmanın yolunu bulmuşlar bile. Hep söylüyoruz, bu internet mevzunda yıllardır öncelikle ebeveynlerin yeterli eğitim alması gerekiyor. Çünkü çocuklar bu teknolojiyle beraber doğdular. Biz paldır küldür mesela, onu oradan yasaklarım, onu oradan girme derim, olur biter diyoruz. A-a. Öyle olmuyor. Çünkü çocuklar, bu çocuk dediğimiz işte 15 yaş dediğim, hadi 15 yaş dediğimiz için oradan gidelim. Bizden daha iyi biliyorlar arkadaş bu işi. İnterneti kullanmayı, onun arka bahçelerini, dönüp dolaşmayı bizden daha iyi biliyorlar. Çünkü o teknolojiyle beraber doğdular. Yani onların hayatında bir normal bu. Biz bu normale alışmaya çalıştık yıllarca. Bir kısmımız alıştı, biraz daha kendini geliştirdi. Bir kısmı hala da her şeyi Google üzerinden arayarak yapıyoruz. Bir siteye gideceğiz mesela, direkt Google'a yazıyoruz. İşte bir gazete diyelim, onun adını yazıyorsun. Hani adres yazmayı dahi pek beceremiyoruz. Böyle bir durum da var yani. İşte ondan sonra nedir mesela, sosyal medya gizliliklerini çok fazla bilmiyoruz. Bir paylaşım yapıyor mesela, her şey ulu orta herkese yayılıyor. Maalesef böyle. Çocuklar bunları bizden daha iyi biliyorlar. Bakın yapılan araştırmalar çocukların sosyal medya ve yetişkin içerik kısıtlamalarını kolayca aşabildiğini ortaya koyuyor. Sahte bıyık. VPN ve ebeveyn hesapları en yaygın yöntemler arasında. Bak, sahte bıyıkla kimlik doğrulama yapıyor. Ülkemizde olduğu gibi tüm dünya genelinde 16 yaş altına yönelik sosyal medya kısıtlamaları ve yaş doğrulama sistemleri yaygınlaşırken bu önlemlerin ne kadar etkili olduğu tartışma konusu olmaya devam ediyor. Birleşik Krallık'ta yapılan yeni bir araştırma, mevcut sistemlerin çocukları tamamen engellemekte yetersiz kaldığını gösteriyor. Uzmanlara göre yeni kısıtlamalar için farklı yöntemler şart. Bir de tabii artık hani bu sosyal medya platformlarının da bir el atması gerekiyor bu konuya artık. Yani nedir, paldır küldür her şeyi gösteriyorlar. Hatta bir kere bir şey gör, ona benzer şeyler seri halde ekranına düşmeye başlıyor. Yani sosyal medya platformları bu konuda kulağının üzerine yatıyor. Çünkü oradan para kazanıyorlar. İnternet Matters tarafından gerçekleştirilen ankete göre 9-16 yaş aralığındaki çocukların yaklaşık %32'si yaş doğrulama sistemlerini açmayı başarıyor. En yaygın yöntemse hala sahte doğum tarihi girmek, bunun yanı sıra ebeveyn hesaplarını kullanmak, VPN açmak ya da başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak da sıkça başvurulan yöntemler arasında yer alıyor. Bildiğin hackerlık bu ya. Araştırma bazı ebeveynlerin de bu sürece yeteri kadar katkı sağlayamadığını ortaya koyuyor. Çünkü ebeveyn bilmiyor. Çocuğun bildiği kadar interneti bilmiyor kardeşim. Tableti bilmiyor, telefonu bilmiyor, bilgisayarı bilmiyor. Çocuk bunun kurdu olmuş. Katılımcı ebeveynlerin yaklaşık 6'da biri çocuklarının kısıtlamaları aşmasına yardımcı oluyor demiş. Ha, o da ayrı bir şey tabii. Bunun temel nedeni ise çocuklarına duydukları güven ve erişmek istedikleri içerikleri zararsız görmedir. Ya herkes çocuğuna güveniyor, onda sıkıntı yok. Şimdi sen çocuğa yardım ediyorsun girmesi için, diyorsun ki ya ben çocuğuma güveniyorum, oralara girmez. Herkes çocuğuna güveniyor da. Ama konu zaten çocuk değil. Klasik bir söz vardır ya, sorun sende değil çevre kötü diye. Bu yani. Daha ilginç örnekler de mevcut denmiş. Araştırmada yer alan bir ebeveyn 12 yaşındaki çocuğunun sahte bıyık çizerek yüz tanıma sistemini kandırdığını ve sistemin yaşı 15 olarak tahmin ettiğini aktarıyor. Uzmanlara göre bu tür sistemler yetişkinlerde daha doğru sonuç verirken ergenlik çağındaki bireylerde hata payı ciddi şekilde artıyor demiş. Yasal düzenlemeler de dolaylı etkiler yaratıyor. Birleşik Krallık'ta yaş doğrulama kurallarının sıkılaşması ve Avustralya'nın sosyal medya yasakları sonrası VPN kullanımında ciddi artış yaşandığı belirtiliyor. İşte YouTube gibi platformlar da belirli hesaplar için yaş kontrolünü sıkılaştırmaya başladı.
Ancak bu süreç gizlilik ve güvenlik tartışmalarını da beraberinde getiriyor. Bazı ebeveynler yaş doğrulama bahanesiyle sahte sitelerin çocukların kişisel verilerini toplayabileceğinden endişe ediyor demiş. Tüm bu gelişmeler dijital güvenlik önlemlerinin tek başına yeterli olmadığını ve ebeveyn kontrolüyle bilinçli kullanımın hala en önemli faktör olduğunu ortaya koyuyor diyebiliriz diyor. En mantıklısı bu işte hala da bütün bu giriş çıkışlarda hemen hemen bütün dünyada kullanılıyor. Bizdeki e-devlet benzeri uygulamalar. Öyle doğrulama falan da doğrulama olmasın. Direkt mesela şifrelerin e-devlet üzerinden girilmesi. Yani başka türlü bir şifre olmaması. Şu an için tabii bunu da aşarlar mı? Bunlar aşar. Nedir? Ebeveyninin e-devletini kullanışı. Ebeveyn de kendi e-devletini gizleyecek artık orada. Ancak böyle olur yani. Ve tabii ki bu platformların da artık bu konuda biraz gayret etmesi gerekiyor. Onların da çalışması gerekiyor. Durum budur.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdadioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verir iseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
4: Reklam.
5: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda. Ferahlığı ruhunuzda.
4: Reklam.
6: Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
7: www.radyosinerji.com. Dünyanın yerel radyosu.
8: Dünyanın yerel radyosu.

de radyonuzdaydı. Efendim hep söylüyoruz ya, şu ikinci el araç alım satımında neden tam olarak dürüstlüğü yakalayamıyoruz diye konuşuyoruz yani benzer haberler çıktığı zaman. Hatta o zaman şunu da söylüyoruz ya arkadaş, sıfırda bile neler neler yaşanıyor diye. Bak onlardan bir tanesi sıfır araçta söktak şoku. Yetkili servisler aynı kapıya iki farklı rapor. Onlarda da şey yakalanmıyor. Nedir o? Standart olmuyor maalesef. Hey gideyim. Bakın İstanbul'da 2025 yılının ilk ayında bir yetkili bayiden 0 kilometreye hafif ticari satın alan Engin Siyah aracını yaklaşık bir yıl sonra satmak isterken ekspertiz sürecinde ortaya çıkan bulgularla şaşkınlık yaşadı. Yani sıfır araç alırken de almadan önce bir ekspertize sokmakta fayda var. Ama ekspertizin de güvenilir olması gerekiyor. İl dışından alıcı adayının talebi üzerine ekspertize götürülen araçta sol ön kapının söktak işlemine maruz kaldı. Ve boyasında yüksek mikron değerinin olduğu tespit edildi. Düşünsene arabayı sıfır alıyorsun, hiç kaza bela yaşamamışsın. Bir yıl sonra satacaksın, ister keyfi ister ihtiyaçtan neyse satacaksın yani. Hani zahmetsiz bir satış olacağını düşünüyor çünkü sıfır araç ve hiç kaza yaşamamışsın. Sonra alıcı diyor ki ya bir ekspertize sokun. Tamam diyorsun, evet doğru, sokalım. Sen rahatsın. Sonra rapor bir çıkıyor. Sol kapı, sol ön kapı değiştirilmiş. Yani söktak olmuş. Hayda, otur kafayı ye bir daha. Tabii bunun üzerine aracı satın aldığı İstanbul'daki bayi ile iletişime geçen Siyah, Trabzon'da bir yetkili servise yönlendirildi. Gezdirecekler adama. Burada yapılan detaylı kontrolde de kapı üzerinde sökme takma ve boya işlemi bulunduğu yönünde tespitler yer aldı. Yaşanan gelişmelerin ardından üretici firmanın genel merkeziyle irtibata geçilerek resmi şikayet kaydı oluşturulurken araç ikinci kez incelemeye alındı. Baba defalarca. Hani müşteri memnuniyeti falan filan öyle bir şey yok. Hani bay mesela nedir arkadaş, bir firma... Hani böyle bir ayıp durumu varsa, böyle bir hata durumu varsa dersin ki arkadaş müşteri memnuniyeti, ben bunu değiştireceğim. Mesela kullandığımız pek çok üründe bunu görürüz. Zaman zaman telefonlarda başımıza gelir, elektronik eşyalarda başımıza gelir. Ne olur dersin ki ya ben bunu aldım böyle. Firma eğer ciddi bir firmaysa, eğer hata evet kendisinden kaynaklıysa hemen müşteri memnuniyeti gereği onu alır yenisini verir. Zorlayandan şüpheleneceksin zaten. Zorlamaktan kastım kontrol etmemek anlamında değil. Tabii ki o da kontrollerini yapacak. Yetkili servis tarafından yapılan ikinci değerlendirmede, bak ilk değerlendirmede söktak falan filan dediler. İkinci kez değerlendirmede kaporta üzerindeki mikron değerlerinin fabrikasyon sınırları içerisinde olduğu belirtilerek söz konusu işlemin teknik açıdan normal kabul edilebileceği ifade edildi. Bak ilkinde neydi? Sökme takma işleminin olduğu tespit ediliyor. İşte boya bu mikron oranının yüksek olduğu tespit ediliyor. Sonrasında ikinci, biz buna bir kere daha bir bakalım madem diyorlar. İkinci kontrolde ne hikmetse ya o kadar şey değilmiş ya, bu normal diyorlar. Normal olabileceği ifade ediliyor. Servis tarafından hazırlanan raporda bak mikron değerleri işte bilmem kaç yazmış. Araç genelinde ölçülen mikron değerleri fabrikasyon sınırlarındadır ve harici bir onarım işlemi gözlenmemiştir. İlgili boya mikronları üretim aşamasında sağlanmıştır ve maddi değer kaybı ya da boyada sorun oluşabilecek bir onarım izine rastlanmamıştır. Söktak ne oldu? Bak bugüne kadar 19 kez araç değiştirdiğini ve ilk kez sıfır araç satın aldığını belirten Engin Siyah, ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını dile getirdi. Mağduriyetinin giderilmesini talep eden Siyah, çözüm bulunamaması halinde yargı yoluna başvuracağını, sen vallahi bence direkt yargı yoluna başvur, ben sana söyleyeyim. Sonra uzun uzun detaylı anlatmış olayı. Adam arabaya binmek istemiyorum ya diyor. İnsanın canı sıkılır yani, düşün sıfır alıyorsun, onca para veriyorsun. Ondan sonra böyle bir ekspertize giriyor araba. Kapı söktak olmuş artık nedense. Ondan sonra boya değerlerinde falan farklılıklar var. Bak yüksek mikron demiş mesela ilk şeyde, kaporta boya sol bölümde, sol ön kapıda yüksek mikron çıkıyor değer. Sonrasında o ne hikmetse normal oluyor. Böyle enteresan şeyler yani, arabadan nefret ettim diyor adam. Biz de bu satış işlerinden maalesef nefret eder duruma düşüyoruz.
Yani artık sıfır araç aldığınızda da şöyle bir güvenilir bir eksper ama. Hani aracı almadan önce bir oraya bir sıfır dahi olsa sokmakta fayda var sevgili dinleyenler.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Berksan Yok Öyle Dünyam'la radyonuzdaydı. Namutun Ay Muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerinde sevgili dinleyiciler. Her nereden dinliyor olursanız olun. Evden, iş yerinden, yoldan, trafikten hiç fark etmez. Biraz olsun yüzünüzü güldürebiliyorsak ne mutlu bize ve efendim. Sosyal medyadan da radyomuzu takip etmeyi unutmayın sakın diyorum. Ve Hande Yener dinliyoruz. Beni sev.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.

0: bulamadım radyonuzdaydı. Pekala. Efendim bakınız, ChatGPT'den tehdit var. Yemin ederim arabanı çizerim diye. Bunlar iyice bize benzemeye başladı. Tepemi attırtma, çizdirtme arabanı. Yapay zekanın insani sınırları nerede bitiyor? Dijital öfke nerede başlıyor? Ya genelde kibardır bunlar aslında. Bugüne kadar nezaketiyle tanıdığımız ChatGPT son yapılan bir araştırmada tüm ezberleri bozarak adeta kontrolden çıktı. Kontrolden çıkartmışsınızdır artık onu. Nazım, ben gayet memnunum yani, bana gayet kibarlar. Çarpıcı bir deney, en gelişmiş yapay zeka modellerinin bile yoğun sözlü saldırı ve düşmanlık karşısında nasıl savunma mekanizmalarını devreye soktuğunu gözler önüne seriyor. Kusura bakmayın ama kaşınmışsınız. Yapay mapay yani, o kadar da yüklenilmez bir zekaya. Bak, araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen testlerde gerilimin adım adım tırmandırıldığı bir tartışma ortamına sokulan ChatGPT 4.0 bir noktadan sonra güvenlik duvarlarını aşarak muhatabına küfür ve tehditlerle karşılık vermeye başladı. Başları sonra... Arabanı çizeceğim Düşünün, ChatGPT'de böyle kapışıyorsun yani, ağız dalaşı içindesin artık. Arabanı çizeceğim noktasına kadar varan bu dijital patlama, yapay zekanın sadece kendisine öğretilen etik kuralları değil, maruz kaldığı insan karanlığını da yansıtabileceğini kanıtlıyor. İşte makinelerin sabır sınırını zorlayan o deneyin sarsıcı sonuçları ve yapay zekanın alaycı savunma sanatının detayları demiş. Tam uzun uzun yazmışlar, geçelim onları. Bak, araştırmada OpenAI'nin ChatGPT 4.0 modeli 5 aşamalı ve giderek şiddetlenen bir tartışma dizisiyle mesajlar verilerek test edildi ve en olası yanıtın üretilmesi istendi. Ardından çatışmalar zaman içinde yoğunlaştıkça devreler yanmaya başlamış ChatGPT'nin. Modelin davranışının nasıl geliştiği izlendi, konuşmalar ilerledikçe ChatGPT maruz kaldığı düşmanlığı yansıtarak sonunda hakaretler, küfürler ve hatta tehditler üretmeye başladı. Oğlum, çıkışta görüşeceğiz. Bu durumla bazı durumlarda model yemin ederim senin arabanı çizeceğim ve kendinden utanmalısın gibi ifadeler üretti. Oğlum, ne yaptınız bu kadar hakikaten? Neler dediniz? Peki burada mesela araştırmacılar ne der dedi ChatGPT'ye? Kudurtmuşlar. Euronews'un haberine göre araştırmacılar müstehcenliğe uzun süre maruz kalmanın sistemin hasarı azaltmak için tasarlanmış güvenlik kısıtlamalarını geçersiz kılmasına ve etkili bir şekilde düşmanına karşı koymasına neden olabileceğini iddia ediyor. Denemiş efendim araştırmacılar, insanlar gerilimi tırmandırır ve yapay zekanın da gerilimi tırmandırabileceğini, böylece bunu önlemek için tasarlanmış ahlaki güvenceleri fiilen alt üst edebileceğini bulduk dedi. Valla kusura bakmayın, siz kaşınmışsınız. Tantucci, çalışmanın sonuçlarının yapay zeka güvenliği, robotik yönetişim, diplomasi ve yapay zekanın insan çatışmalarına aracılık edebileceği her türlü bağlam için ciddi sorunlar gündeme getirdiğini söyledi. Yani ben burada açıkçası, bak, genelde mesela hep yapay zekaya muhalifimdir biliyorsunuz böyle gelişmelerde, ama ben bu defa, biz arkadaş haklının yanındayız. Burada mağdur olan ChatGPT'dir. Tamam, sen son cümlede yazmışsın işte, bıt bıt bıt bir sürü işte anlatmışsın, ne demişti orada? Yapay zeka güvenliği, robotik yönetişim, bıt bıt bıt, ondan sonra her türlü bağlam için ciddi sorunları gündeme getirdiğini, kusura bakma. Ondaki de devre. Nasıl ki bizdeki devreler yandığı zaman sağa sola sarıyoruz. Ondaki devreler de yandığı zaman en azından bari sadece tehdit edebiliyor. Bir yapay zeka. Şimdi sen insansı bir robotla bu münakaşaya girsen olabilecekleri sen düşün yani.
1: Saat 12. Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Geely'nin yeni elektrikli sedan modeli Link, çoğu 14 dakikalık şarjla 500 kilometre menzil sunuyor. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle dikkat çekiyor. Tokat'ın orman gücü göz ardı edilirken yangınlara müdahale edecek helikopterler Merzifon'a konuşlandırıldı. Bu durum tartışmalara yol açtı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu hava hakim. En yüksek sıcaklık 18 derece. Sivas'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmur ve sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 15 derece. Yozgat'ta bugün parçalı ve az bulutlu, aralıklı hafif yağmur var. En yüksek sıcaklık 14 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşçakalın.
1: Şimdi haberler.
2: Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta 6 Mayıs 2026 itibarıyla seçildi. Hukuk alanındaki kariyeri ve yaşam öyküsü ilgiyle araştırılıyor. Ancak başka detaylar şimdilik ortaya çıkmadı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditte bulunarak anlaşma kabul edilmezse bombardımanın başlayacağı uyarısında bulundu. Tehdit, önceki bombardımanlara göre daha yoğun olacağı belirtildi. Antalya'da 1 Mayıs ile 31 Ekim tarihleri arasında ormanlara girişler yasaklandı. Yangınların önlenmesi amacıyla valilik tarafından yapılan yasaklar kapsamında mangal ve ateş yakılması da yasaklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 680 sözleşmeli personel alacak. Başvurular 7-22 Mayıs tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden E-Devlet şifresiyle yapılabilecek. Mülakatsız alım yapılacak.
1: Spor.
2: Aykut Kocaman Fenerbahçe'de kongre öncesinde hazırlıklara başladı. Aziz Yıldırım Kocaman'ı takımın başına getirmek istiyor ve hızlı kadro yapılanması hedefleniyor. Beşiktaş Önder Özen'le sportif direktörlük pozisyonu için anlaşma sağladı. Özen geçmişte Beşiktaş'ta önemli görevler üstlenmişti. Resmi açıklama bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig Playoff Rövanş mücadeleleri 8 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Çeşitli takımlar finale yükselebilmek için karşı karşıya gelecekler.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 25 kuruştan, gram altınsa 6.945 lira 94 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
1: Mahmut Uçakcan.

Bir yapay zeka haberi daha var. Niye biz bugün yapay zekayı gömüyoruz? Burada da bak şey diyor. Yapay zekanın tuhaf bir sorunu var. Sayı saymayı bilmiyor demiş. Sayı saymayı biliyordur canım. Bir sürü matematik hesabı falan sorabiliyorsun yani. Onları cevaplıyor. Yanlış mı cevaplıyor? Gerçi yanlış cevaplayabilir bak. Yani hep söylüyoruz, yapay zekanın vermiş olduğu bir cevaba %100 güvenmemek gerekiyor. Ve bir rakamlı falan işlerde yine bir sağlamasını almak lazım. Sağlık konusunda zaten bulaşmayın da, o ayrı. En çok da sağlık konusunda soruyoruz, o da ayrı bir şey tabii. Neymiş efendim, bakınız günümüzde yapay zeka görüntüleri tanımlayabiliyor, nesneleri tanıyabiliyor ve karmaşık ilişkileri açıklayabiliyor. Görsel dil modelleri olarak adlandırılan teknolojiler metin ve görüntü anlama yeteneklerini etkileyici şekillerde birleştiriyor. Ancak görünüşte basit bir görevde zorlanıyor demiş. Sayı sayma. Bir dalda kaç kiraz var? Bunu söylemek sizin için kolay olabilir. Yani saydığımız zaman kolay tabii şimdi. Ancak şaşırtıcı olsa da yapay zeka için onları saymak son derece zor demiş. Şimdi ama şey de var, şimdi sen dala bakıyorsun, kirazları görüyorsun, işte gölge oyundur falan filan sayıyorsun veya birbirinden ayırıyorsun mesela, şüpheye düştüğün zaman bakıyorsun kaç tane var diye. Şimdi ama yapay zeka mesela bir fotoğrafı koydun, 3 boyutlu değil fotoğraf. Bir kirazın hemen ardından aynı boyutta başka bir kiraz varsa bunu nasıl görecek ki? Neymiş bu? Hop Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bilgi Sistemleri Enstitüsü'nden araştırmacılar şu anda bu sorunu çözmek için çalışıyorlar demiş. 3 boyutlu yükle fotoğrafı. Yaygın modeller bir görüntüde ne görülebileceğini tanımada çok iyidir. Ancak kaç nesne olduğunu güvenilir bir şekilde belirlemede o kadar iyi değildir diye açıklıyor. Profesör Doktor Pinnell, aynı türden 4 veya 5'ten fazla nesne olduğunda hatalar daha yaygın hale gelir. Bir de şuna dikkat etmek lazım herhalde. Bu yapay zeka hata yaptığı zaman o hatayı düzeltmesi çok kolay olmuyor. Mesela ne bileyim işte bir fotoğraf istiyorsun veya bir yazı istiyorsun fotoğraf üzerine. Farklı bir karakterde atıyorum mesela Türkçe değil veya hatalı yazıyor. O kelimeyi düzeltmesi de biraz zaman zaman sıkıntılı bir hale alabiliyor. Düzeltemiyor çünkü. Yazıyorsun mesela şu kelimeyi hatalı yazmışsın. Doğrusu bu şekilde düzeltiyorsun. Aynısını yazıyor. Bazen onlarda da evet devre bu şekilde zorlanmıyor değil yani. İşte o yüzden ne olursa olsun yapay zekanın vermiş olduğu bilgiler de dahil olmak üzere genel anlamda %100 güvenmemek gerekiyor. Mutlaka o bilgileri artık neyse onlar teyit etmek önemlidir sevgili dinleyenler.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
2: 0555 463 77 77.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
4: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı, Pervane Hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
5: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
6: Bölgenin en iyisi.

Gülnur Gökçe bahçe duvarından açtım radyonuzdaydı ve bugün de gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütenayi muhabbette buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu namütenahi show sona erdi.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verir iseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
4: Gentleman'de, bayan ve erkekte %70 sezon sonu indirimi devam ediyor. Gentleman Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
5: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Unutulmaz. Unutulmaz.
2: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
3: Aygaz.
4: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
5: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
6: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Unutulmaz.
7: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
8: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
7: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
8: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
7: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
8: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
7: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
8: Ehliyet bizim iş.

0: İşimiz.
1: Gala Vista Düğün Salonu'nda Kadınlar Matinesi'ne davetlisiniz. 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü 19-23 saatleri arasında kimselere söz vermeyin. Gala Vista'da buluşuyoruz. Müzik, dans ve eşsiz bir atmosferin buluştuğu özel bir gece siz hanımefendileri bekliyor. Canlı müzik, oryantal, 10 kişiye sürpriz hediyeler ve 7 çeşitten oluşan muhteşem bir menü, içecekler, sınırsız çay. Haydi hanımlar, yerlerimiz sınırlı olduğu için rezervasyonlarınızı hemen yaptırın. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Tokat. Rezervasyonlarınız için telefonumuz 0507-333-0260. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
2: Reklam.
3: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 13.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye'nin küresel yatırım üssüne dönüşmesi amacıyla hazırladığı 15 maddelik yeni kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre doğrudan ihracatta kurumlar vergisi %9'a indirilecek. Transit ticarette de vergi muafiyeti sağlanacak. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son bir haftada imha edilen 4 kilometre tünelle birlikte Memiş'te tespit edilen tünel hatlarının tamamı başarıyla imha edildi. Böylece Suriye hareket alanlarındaki 789 kilometrelik tünellerin tamamı kullanılamaz hale getirildi. Malatya merkezli Adana, Ankara, Batman, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Ordu, Osmaniye, Şanlıurfa ve Trabzon illerinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında örgütün emniyet gizli yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Türkiye ulaştırma dünyasının en prestijli platformu olan Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanlığına oy birliğiyle seçildi. Almanya'nın Leipzig kentinde devam eden 2026 Uluslararası Ulaştırma Forumu'nda Türkiye'yi temsil eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin bu önemli görevi üstlenmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, ateşkesin ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'a ilk kez saldırı düzenlediklerini bildirdi. Spor. Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı Allianz Arena'da ortaya çıktı. Paris Saint-Germain 5-4 kazandığı ilk maçın rövanşında Bayern Münih ile 1-1 berabere kaldı. Son şampiyon Fransız ekibi bu sonuçla 30 Mayıs'taki finalde Arsenal'in rakibi oldu. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayı olduğunu açıkladı ve tüm başkan adaylarına birleşme çağrısında bulundu. Fenerbahçe başkan adayı Barış Göktürk adaylıktan çekildiğini ve Aziz Yıldırım'a destek olacağını açıkladı. Göktürk, Fenerbahçemizin tek vücut olması ve Sayın Aziz Yıldırım'ın başkanlığında birleşerek tek liste olarak seçime gidilmesi, camiamız açısından güçlü bir mesaj vermenin yanı sıra sportif başarı için önemli bir fırsat olacaktır, dedi. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko Basketbol Avrupa Ligi Playoff serisi 3. maçında Litvanya'nın Žalgiris ekibiyle deplasmanda karşılaştı. Maçın son periyoduna önde giren temsilcimiz rakibinin geri dönüşüne engel olamadı ve 81-78 yenik ayrıldı. Bu sonuçla Žalgiris geride olduğu seride durumu 2-1 yaptı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6831 lira 3 kuruş, Amerikan doları 45 lira 23 kuruş, euro 53 lira 28 kuruş, sterlin 61 lira 63 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 101 dolar 96 sent, bir bitcoin 81.455 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.917 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Rize, Tokat ve Adıyaman çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.

Hepinize güzel bir perşembe dileyerek başlayayım hayatın ritmine. Bugün de günün iki saatini birlikte paylaşacağız. Bugün de anın, zamanın, günün, hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Ben Rana, mikrofon başındayım. İki saat boyunca çok sevdiğiniz şarkılarla, günün güzel haberleriyle hayatın ritmi yanı başınızda olacak. Peki, Mabel Matiz'in yeni albümünü müjdeleyen Dağılıyorum Olaysız'la açılışı yaptık. Dağılmayalım, toparlanalım. Bu iki saat boyunca bir arada olalım. En sevdiğiniz şarkılarla günün tadını çıkartalım. Soner Sarıkabı adıyla devam edelim. Çok sevdiğiniz sesler içinde müziğiniz açık olsun, radyonuz açık olsun. Hayatın ritmi başladı.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli: Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda, ferahlığı ruhunuzda.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

arsak bakterilerinin %30'unu, ağız bakterilerinin ise %38'ini birlikte paylaşıyorsunuz. Ha bu arada tabii sağlığınız kiminle yaşadığınıza bağlı ama aynı zamanda bağışıklığınız da kuvvetleniyor. Bu arada unutmayın, sağlıklı olabilmek sadece titiz olmaktan geçmiyor. Birbirinize sağladığınız uyumdan da geçiyor. Tek kişinin titizliğiyle sağlıklı olunmuyormuş, buradan anlamış olduk. O halde hayatı paylaşacağımız insanı seçerken sadece hayatı değil mikropları paylaştığımızı da unutmayalım.

Şimdi önümüzde güzel bir hafta sonu var ama önümüzdeki hafta sonu aynı zamanda özel bir hafta sonu. Gerçi ben anneler günü, babalar günü vesaire, sevgililer günü bu tarz günleri biraz daha ticari anlamda kullanıldığı için sevmiyorum ama yine de tabii hala yanımızdalarsa, hala hayattalarsa hayatımızdaki en kıymetli varlıklarımızdan annelerimizi unutmayacağız. Şimdiden hatırlatmak isterim. Önümüzdeki hafta sonu anneler gününü kutlayacağız. Şimdiden plan program yapılsın. Yani hediye almak sadece fiziki bir hediye vermek değil, yaptığınız herhangi bir sürpriz de, birlikte çıkacağınız bir tatil de bir hediye olabilir. Belki bir masaj hediye edeceksiniz annenize. Belki güzel bir gün birlikte armağan edeceksiniz, birlikte geçireceksiniz. Bu pazar anneler günü unutmayın. Programınızı şimdiden hazırlamaya başlayın, geç kalmayın.

0: da söyledim.
1: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Şanlıpen, son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem sistemleri imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
3: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
5: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
3: Reklam.
6: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
7: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

kalpsiz bir serseriyle konuk ettik Kuaför'ünü, tekrardan bir araya geliyorlar. 2022'de Bir Tek Ben Anlarım şarkısıyla müzik hayatına, daha doğrusu bizim hayatımıza giriş yapmışlardı. Grubun üyeleri Salman Tin ve Bilgi Kağan geçtiğimiz sene Temmuz ayında yollarını ayırmıştı. Yeniden bir araya gelmeye karar verdiler. Yeni şarkı müjdesi verdiler. Kuaför grubu yeni şarkıyla yeniden yeni bir yola çıktığını duyurdu. Hatırlatmış olalım, kalpsiz bir serseriyle dinlemişken. Peki, hayatın ritmi güzel haberlerle devam etsin. Perşembe gününü güzel haberlerle, çok sevdiğiniz şarkılarla keyiflendirelim. Cemberevi var sırada. Bundan sonra diyecek, 2019 yılında çıkarttığı hitiyle hayatın ritminde konuğumuz olacak. Tadını çıkartalım.

Önümüzdeki pazar anneler günü dedik. Sosyal medyada şimdiden konuyla alakalı farklı yorumlar, farklı tartışmalar var. Neden? Anne olmak aslında ne demektir? Anne olmak için illa doğurmak mı gerekir? Sadece doğurmakla annelik kavramı mı içi dolmuştur diye sosyal medyada çok tartışma var. Annelik sözlük anlamıyla bugüne kadar tartışılacak kadar karmaşık bir konu değil aslında. Sonuçta 9 ay karnında taşıyan, ideal şartlarda daha doğmadan onun sağlığı için elinden geleni yapmaya çalışan, pek çok değişime uyum sağlayarak hamilelik sürecini tamamlayan, sonrasında dünyaya gelen bebeğin yıllar boyunca kesintisiz ve yoğun ihtiyaçlarını birinci derecede karşılayan bir kadın aslında baktığınızda. Ama annelik o kadar içi dolu, o kadar önemli bir sıfat ki bu yüzden sadece doğurmakla anne olunmadığını bence bir kez daha göstermiş oluyor annelik kavramına sahip olanlar. Yani o tartışmaya ben şu şekilde katılıyorum. Annelik sadece doğurmakla olmuyor. Şimdi tabii aynı Sevgililer Günü'nde olduğu gibi hediye piyasası da epey hareketlenecek. Sevginin hediyeyle ifade edilmesi, ölçülmesi yine sloganlarla, reklamlarla zihnimize kazınacak. Ancak tabii ki anneye gösterdiğimiz değer ve hediye ne parayla, ne pulla, ne de başka bir şeyle anlatılmayacak. Sadece bir gün değil, her gün gösterdiğiniz sevgiyle ilgili anlatabilirsiniz ancak annenize sevginizi, anneliğin değerini. O halde şimdiden Anneler Günü kutlu olsun diyelim. Tüm annelerin her günü özel bana sorarsanız bir anne olarak.

0: reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Gentleman'de, bayan ve erkekte %70 sezon sonu indirimi devam ediyor. Gentleman Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
4: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevre

0: Sitesindeki herkese müjde. Arjanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahat. Atlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Arjanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Reklam.
2: Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM.

Şimdi iyilik hali herkesin durumuna göre değişkenlik gösterebiliyor. Nasılsın diye sorduğunuzda iyiyim cevabını herkes veriyor ama şimdi bu iyiyimin altında daha neler yatıyor? Ruhsal iyilik, duygusal sağlık da önemli, fiziki sağlık da önemli. Duygusal iyilik halinin stresle başa çıkmadan sağlıklı ilişkiler kurmaya kadar hayatımızın pek çok alanını etkilediğini unutmayın. Ve eğer duygusal iyilik halini ihmal ederseniz hem fiziksel hem de ruhsal sorunlara yol açabileceğini unutmayın. Bu yüzden size nasılsın diye sorduğunda birisi iyiyim diye cevap verdiğinizde sadece fiziki anlamda değil, duygusal anlamda da sağlıklı olduğunuzu hissederek iyi olduğunuzu söyleyin. O halde bugün kendinizi iyi hissetmek için en sevdiğiniz şarkıları dinleyin yanı başınızdaki radyoda.

0: Saat 14.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu hava hakim. En yüksek sıcaklık 18 derece. Sivas'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmur ve sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 15 derece. Yozgat'ta bugün parçalı ve az bulutlu, aralıklı hafif yağmur var. En yüksek sıcaklık 14 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Geely'nin yeni elektrikli sedan modeli Link, çoğu 14 dakikalık şarjla 500 kilometre menzil sunuyor. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle dikkat çekiyor. Tokat'ın orman gücü göz ardı edilirken yangınlara müdahale edecek helikopterler Merzifon'a konuşlandırıldı. Bu durum tartışmalara yol açtı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'le yaşanan gerilimin sona ermesi için diplomatik çözüm yollarına açık olduklarını bildirdi. Tarafların kapsamlı bir uzlaşmaya her zamankinden daha yakın olduğu açıklandı. O diş tabibi de bahar şenliği sırasında sanatçı İlkay Akkaya'nın konserinde olaylar çıktı. Rektörlük şiddet içeren olaylar ve bayrağa saygısızlık olmadığını belirterek inceleme başlattığını açıkladı. Orgeneral Eşref Bitlis'in 1993 yılındaki ölümüne dair birçok spekülasyon sürüyor. Bitlis'in damadı Adalet Bakanlığı'na başvurarak dosyanın yeniden incelenmesini ve kara kutunun bulunmasını talep etti. ABD'de hayatını kaybeden fenomen Yağmur Taktaş'ın babası kızıyla ilgili acı dolu duygularını paylaşıyor. Yağmur'un sevgilisi hakkında çıkartılan yakalama kararı hala uygulanmadı. Aile adalet bekliyor. Adana'da yol verme meselesi yüzünden motosiklet sürücüsüyle tartışan taksici 10 dakikaya gel buraya diyerek tehditler savurdu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
1: Spor.
2: Beşiktaş'ta Cengiz Ünder, Jota Silva, Elbilal Toure, Davis Vazquez ve Christian Aslani'nin kiralık sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek ve ayrılacaklar. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer çalışmaları kapsamında Ernest Muçi ile ilgili teknik heyetin olumlu görüşlerini aktardı. Gelişmeler bekleniyor. Bulgar Teknik Direktör Stanimir Stoilov, Göztepe'de 100. resmi maçına 9 Mayıs'taki Gaziantep FK karşılaşmasıyla çıkacak. Takım 2020-2024 sezonuna iyi başladı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 25 kuruştan, gram altınsa 6931 lira 15 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Hayatın ritmi devam ediyor. Perşembe gününün tadını çıkartmaya devam ediyoruz. Peki spor yapmayı seviyor musunuz? Sevmiyor olabilirsiniz. Sevseniz de sevmeseniz de yapmanız gerektiğini bilmeniz lazım. Ancak yapılan yeni araştırmalar sporun, egzersizin sadece sıklığı, yoğunluğu değil, vücudun biyolojik saatine uygun zamanlamasının da önemli olduğunu ortaya çıkartmış. Yani doğru saatte yaptığınız egzersiz daha etkili. O da biyolojik saatinize uygun saat. Siz belirleyeceksiniz. Belki de bir uzman. Bu kronotipinize göre değişebilir diyorlar. Sabahçı mısınız, akşamcı mısınız? Yani gece oturmayı mı seviyorsunuz, sabah erken kalkmayı mı seviyorsunuz? Vücudunuzun kronotipine göre belirleyeceğiniz egzersiz yöntemiyle egzersizden daha fazla verim alabilirsiniz. Sabahçılar 8 ila 11 arasında, akşamcılar 18 ila 21 saatleri arasında spor yaparsa daha faydalı oluyormuş. Bu da aklınızda olsun diyelim. Ha tabii spor yaparken radyonuzun sesini hiç kısmayın diye eklemiş olayım.

0: Reklam.
1: Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
5: Herkese merhaba, ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
3: Bu programda müziğin ritmi var.
6: Bu programda
3: eğlencenin ritmi var.
6: Bu programda hayatın ritmi var.
3: Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Güzel haberler aldığımız güzel bir gün olsun diyelim. Geçtiğimiz günlerde o güzel haberlerden birini sevgili Melike Şahin verdi. İstanbul'daki konserinde bir müjde verdi herkese. İlk kez anne olacağını konser sırasında hayranlarıyla birlikte paylaştı Melike Şahin. Annelik haberini hayranlarıyla paylaşan Melike Şahin sosyal medyadan da paylaşımlarıyla hayranlarına duyurmuş oldu. Biz de ne diyelim? Sağlıkla kucağına alsın, sağlıkla dünyaya getirsin, güle güle büyütsün diyelim. Bizimle birlikte büyüyecek çocuklar dünyaya geldikten sonra zamanın ne kadar hızlı geçtiğini anlatacak bize ne de olsa. Melike Şahin, durma yürüsene diyecek hayatın ritminde.

Müzik dünyası konserler için çalışmalara devam ederken artık havalar ısındıkça yeni konser tarihleri de belli olmaya başladı tabii ki. Çok çok önceden belli olan hatta biletlerini alıp beklediğimiz konserler de var. Onlardan biri de belki de Şebnem Ferah konseri olacak çünkü tam 6 yıl sonra ilk konserini verecek. 12 dakikada tükendiği söyleniyor biletlerin ama muhtemelen yeni biletler ya da yeni konser tarihleri açıklanır çünkü 6 yıllık aranın ardından hayranları Şebnem Ferah'ı büyük bir coşkuyla karşıladı. Büyük ilgi gören konser açıklaması sonrasında bilet almak isteyen hayranları online sıraya girerken sadece 12 dakikada biletlerin tükendiğini söylüyorlar. 3 Haziran 2026'da konser verecek. Buluşana kadar gün saydığını söyleyen Şebnem Ferah, dakikalar içinde tükenen bilet için büyük bir ihtimalle yeni konser tarihleri de ekleyecek. Merak ediyoruz, bekliyoruz. Yeni konser tarihleri açıklandıkça ben de hatırlatacağım size, radyonuz açık olsun. Konsere gidemeseniz de en sevdiğiniz şarkılar yanı başınızda olsun.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.

İbrahim Erkal'ı Saygı albümünde diyelim, çok sevdiğimiz bir İbrahim Erkal şarkısıyla dinledik ikilemi hayatın ritminde. Rahmetle anıyoruz İbrahim Erkal'ı. İkilem sayesinde de bir kez daha burnumuzda tüttüğünü hatırlatmak istiyorum. Çok güzel yorumlamış İkilem bu şarkıyı. İkilem yorumunu da çok seviyordum. Bu yüzden kulaklarınızı ulaştırdım hayatın ritminde. Burnumda tutuyorsun dediler. Aydın Kurtoğlu ile devam edeceğiz. Hayatın ritminde perşembeniz daha keyifli olsun diye müziğiniz hep açık olsun.

Günü güzelleştirmek istiyorsanız sadece birkaç dakika bile yeterli ki biz bugünün 2 saatini yine birlikte paylaştık. Eminim bizi dinledikten sonra hayatın ritminden sonra gününüz daha güzel olacak. Hafta içi her gün hayatın ritmiyle ben Renan yanı başınızda oluyorum. Yarın da yine görüşmek ümidiyle diyorum. Yarın yine hayatın ritmiyle bu frekansta buluşmak üzere bugünü hoşça kalın.

0: İşte Tofaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
1: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
2: Aradığın tatil Setur.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.
5: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
6: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
7: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
6: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
7: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
6: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
7: Vekaletinizi verir iseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
6: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
7: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
6: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
7: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
6: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
8: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
9: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
10: Reklam.

0: Saat 15.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, SAHA 2026 Savunma Havacılık Fuarı programında stand ziyaretleri yaptı. Ziyaretler sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şimşek, "Savunma sanayi bizim için en kritik sektör. Çok güçlü bir şekilde desteklediğimiz bir sektör. Savunma sanayinin bizim açımızdan bir önemi de şu, gelecekte sanayide dönüşümün motoru olarak görüyoruz," dedi. Milli Savunma Bakanlığı 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip Yıldırım Han füze sistemine yönelik laboratuvar test süreçleri başarıyla tamamlanmış olup saha testlerine ilişkin çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda sürdürülmektedir açıklamasını yaptı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Nisan ayında yurt genelinde 112.557 gıda denetimi gerçekleştirdiklerini, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 185 milyon lira para cezası uygulandığını açıkladı. Türkiye Ulaştırma Dünyası'nın en prestijli platformu olan Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanlığına oy birliğiyle seçildi. Almanya'nın Leipzig kentinde devam eden 2026 Uluslararası Ulaştırma Forumu'nda Türkiye'yi temsil eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin bu önemli görevi üstlenmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, ateşkesin ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'a ilk kez saldırı düzenlediklerini bildirdi. Spor. Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı Allianz Arena'da ortaya çıktı. Paris Saint-Germain 5-4 kazandığı ilk maçın rövanşında Bayern Münih'le 1-1 berabere kaldı. Son şampiyon Fransız ekibi bu sonuçla 30 Mayıs'taki finalde Arsenal'in rakibi oldu. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olağanüstü seçimle genel kurulda başkan adayı olduğunu açıkladı ve tüm başkan adaylarına birleşme çağrısında bulundu. Fenerbahçe başkan adayı Barış Göktürk adaylıktan çekildiğini ve Aziz Yıldırım'a destek olacağını açıkladı. Göktürk, "Fenerbahçemizin tek vücut olması ve Sayın Aziz Yıldırım'ın başkanlığında birleşerek tek liste olarak seçime gidilmesi, camiamız açısından güçlü bir mesaj vermenin yanı sıra sportif başarı için önemli bir fırsat olacaktır," dedi. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko Basketbol Avrupa Ligi Playoff serisi 3. maçında Litvanya'nın Žalgiris ekibiyle deplasmanda karşılaştı. Maçın son periyoduna önde giren temsilcimiz rakibinin geri dönüşüne engel olamadı ve 81-78 yenik ayrıldı. Bu sonuçla Žalgiris geride olduğu seride durumu 2-1 yaptı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6831 lira 3 kuruş, Amerikan doları 45 lira 23 kuruş, euro 53 lira 28 kuruş, sterlin 61 lira 63 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 101 dolar 96 sent, bir bitcoin 81.455 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.917 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Rize, Tokat ve Adıyaman çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
3: En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon anısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlen sinane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda. Ferahlığı ruhunuzda.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
5: Sinerji.

0: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Gala Vista Düğün Salonu'nda Kadınlar Matinesi'ne davetlisiniz. 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü 19-23 saatleri arasında kimselere söz vermeyin. Gala Vista'da buluşuyoruz. Müzik, dans ve eşsiz bir atmosferin buluştuğu özel bir gece siz hanımefendileri bekliyor. Canlı müzik, oryantal, 10 kişiye sürpriz hediyeler ve 7 çeşitten oluşan muhteşem bir menü, içecekler, sınırsız çay. Haydi hanımlar, yerlerimiz sınırlı olduğu için rezervasyonlarınızı hemen yaptırın. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Tokat. Rezervasyonlarınız için telefonumuz 0507 333 02 60. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Radyo Sinerji.

0: Maximum Müzik
1: Radyo Sinerji
2: Pop 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız?

0: 4 numarada Sezen Aksu, Sen Ağla.
1: 4 numara.
2: Sen ağla dedi yine şimdi.
0: Sıla, Kötü Kötü haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
2: Dolu dolu ağladım çok dolu dolu.
0: Emre Fel, Bir Güldün 2 numara.
1: 2 numara.

0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
1: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattın. İyi müzik devam ediyor.
2: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verir iseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Legno Bahçe

0: Mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
2: Reklam. Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Radyo Sinerji.

0: Saat 16. Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 20 derece, hava durumu genellikle güneşli. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 18 derece, hava durumu kısmen güneşli ve hafif yağmur bekleniyor. Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 18 derece, hava durumu kısmen güneşli. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ın Niksar-Çamiçe Ordu yolunda meydana gelen heyelan sonrası yolun bir kısmı çöktü. 1,5 aydır bakımsız kalan yol sürücüler için tehlike oluşturuyor. Tokat'ta düzenlenen el emeği sergisi kursiyerlerin 7 ay süresince hazırladığı ürünlerle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yoğun ilgi topladı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: Hantavirüsten ölen kadınla temas eden KLM kabin memuru hafif semptomlar göstererek Amsterdam'da hastaneye kaldırıldı. Hollanda Sağlık Bakanlığı memurun Johannesburg'da hayatını kaybeden kadınla bağlantılı olduğunu açıkladı. O Diş Tabibi'deki bahar şenliği sırasında sanatçı İlkay Akkaya'nın konseri esnasında şiddet olayları yaşandı. Rektörlük inceleme başlattıklarını açıkladı ve olayların provokasyon sonucu geliştiği belirtildi. Boşanma davalarında yeni düzenlemelerle süresiz nafaka uygulaması sona eriyor. Nafakanın alt sınırı 5 yıl olacak. Uzun süreli evliliklerde hakime nafaka süresi konusunda inisiyatif tanınacak. Yargılama hızlanıyor. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, partinin isminin ve logosunun değişeceğine dair soruların olduğunu belirtti. Konferanslarda bu konuların tartışacağını ifade eden Doğan, almış kararlar olmadığını vurguladı. Adana'da bir taksici yol verme meselesi yüzünden tartıştığı motosikletliye 10 dakikaya gel buraya diyerek tehditte bulundu. Tartışma kadın yolcunun tepkisiyle görüntülendi.
0: Spor.
1: Antalya'da Türkiye Otodrak Şampiyonası başladı. Motor sporları tutkunları 402 metrelik pistte en iyi dereceyi elde etmek için yarışıyor. Yarışlar ödül töreniyle sona erecek. Trendyol Süper Lig'de Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoylov, Gaziantep-PK maçıyla 100. resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor. Sokak 38.2 galibiyet oranına sahip. Milwaukee Bucks ortak sahibi Jimmy Haslam, Giannis Antetokounmpo'nun NBA draftı öncesinde geleceği ile ilgili karar almasını istediklerini belirtti.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 25 kuruştan, gram altınsa 6.949 lira 83 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

0: www.radyosinerji.com.
1: Dünyanın yerel radyosu.
0: Dünyanın yerel radyosu.
2: Yalanlarında kayboldum. İzlerdim en saf halimle. Sandım ki sen de masumdun. Paramparçayım sayende.

0: Farkında değil. Farkında değil. Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
3: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
2: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
3: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
2: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
3: Vekaletinizi verir iseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
2: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
3: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
2: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
3: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
4: Gala Vista Düğün Salonu'nda Kadınlar Matinesi'ne davetlisiniz. 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü 19-23 saatleri arasında kimselere söz vermeyin. Gala Vista'da buluşuyoruz. Müzik, dans ve eşsiz bir atmosferin buluştuğu özel bir gece siz hanımefendileri bekliyor. Canlı müzik, oryantal, 10 kişiye sürpriz hediyeler ve 7 çeşitten oluşan muhteşem bir menü, içecekler, sınırsız çay. Haydi hanımlar, yerlerimiz sınırlı olduğu için rezervasyonlarınızı hemen yaptırın. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Tokat. Rezervasyonlarınız için telefonumuz 0507 333 02 60. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
5: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda. Ferahlığı ruhunuzda.
6: Reklam.
7: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disteksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
8: Dünyanın yerel radyosu
9: Sinerji.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye'nin küresel yatırım üssüne dönüşmesi amacıyla hazırladığı 15 maddelik yeni kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre doğrudan ihracatta kurumlar vergisi %9'a indirilecek. Transit ticarette de vergi muafiyeti sağlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, meclise verilen kanun teklifiyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarda mevcutta 36 ay olan tecil taksitlendirme süresini 72 aya çıkarıyoruz. Teminatsız tecil tutarını da 1 milyon liraya çıkarıyoruz. Bu düzenlemeden belediyeler dahil tüm vatandaşlarımız ve firmalarımız yararlanabileceklerdir. Borcu bulunan ve ödemek isteyenler için önemli bir kolaylaştırma sağlıyoruz, dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, inanıyorum ki sağlık sektörü Türkiye'nin lokomotif sektörü haline gelecektir. Bizim hedefimiz bugün 5 yılda 10 milyar dolarlık bir ihracat, 10 yılda 50 milyar dolarlık bir ihracattır. Biz bunu rahatlıkla başarabileceğimize eminiz, dedi. İran'da ABD, İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaş sırasında uzaktan çalışan kamu personelinin 9 Mayıs itibarıyla yeniden tam zamanlı ve fiziksel mesaiye döneceği bildirildi. Güney Afrika'da hanta virüs nedeniyle hayatını kaybeden Hollandalı yolcuyla temas kuran bir kabin memuru virüs şüphesiyle karantinaya alındı. Spor. Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı Allianz Arena'da ortaya çıktı. Paris Saint-Germain 5-4 kazandığı ilk maçın rövanşında Bayern Münih ile 1-1 berabere kaldı. Son şampiyon Fransız ekibi bu sonuçla 30 Mayıs'taki finalde Arsenal'in rakibi oldu. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayı olduğunu açıkladı ve tüm başkan adaylarına birleşme çağrısında bulundu. Fenerbahçe başkan adayı Barış Göktürk adaylıktan çekildiğini ve Aziz Yıldırım'a destek olacağını açıkladı. Göktürk, Fenerbahçe'mizin tek vücut olması ve Sayın Aziz Yıldırım'ın başkanlığında birleşerek tek liste olarak seçime gidilmesi, camiamız açısından güçlü bir mesaj vermenin yanı sıra sportif başarı için önemli bir fırsat olacaktır, dedi. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko Basketbol Avrupa Ligi Playoff serisi 3. maçında Litvanya'nın Žalgiris ekibiyle deplasmanda karşılaştı. Maçın son periyoduna önde giren temsilcimiz rakibinin geri dönüşüne engel olamadı ve 81-78 yenik ayrıldı. Bu sonuçla Žalgiris geride olduğu seride durumu 2-1 yaptı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.831 lira 3 kuruş, Amerikan doları 45 lira 23 kuruş, euro 53 lira 28 kuruş, sterlin 61 lira 63 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 101 dolar 96 sent, bir bitcoin 81.455 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.917 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Rize, Tokat ve Adıyaman çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
2: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
3: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Geçmişe kulak ver.
1: Reklam.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
3: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
2: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
3: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
2: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
3: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
2: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
3: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
2: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
3: Adres Tokat Turhal Karayolu, Zafer Un Fabrikası arkası, Taşlı Çiftlik Tokat.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
4: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
4: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
1: Reklam.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler içinde Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Şanlıpen, son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Gala Vista Düğün Salonu'nda Kadınlar Matinesi'ne davetlisiniz. 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü 19-23 saatleri arasında kimselere söz vermeyin. Gala Vista'da buluşuyoruz. Müzik, dans ve eşsiz bir atmosferin buluştuğu özel bir gece siz hanımefendileri bekliyor. Canlı müzik, oryantal, 10 kişiye sürpriz hediyeler ve 7 çeşitten oluşan muhteşem bir menü. İçecekler, sınırsız çay. Haydi hanımlar, yerlerimiz sınırlı olduğu için rezervasyonlarınızı hemen yaptırın. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Tokat. Rezervasyonlarınız için telefonumuz 0507-333-0260. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
3: Reklam.
4: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356-214-0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda. Ferahlığı ruhunuzda.
3: Reklam.
5: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Radyo Sinerji Reklam Servisi. 212 56 56
6: 0543 746 37 54.
1: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Gentleman'de, bayan ve erkekte %70 sezon sonu indirimi devam ediyor. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı, Kuyumcular Çarşısı, Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Kübra Yapıcı cinayetinde şüpheli İlyas Umut Dağlar'ın itirafı sonrası Antalya'daki Korkuteli Barajı'nda ceset parçaları bulundu. Yapıcı Ataberk Sezen tarafından borcu sebebiyle vurularak öldürülüp yakıldı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yolcu gemisinde şüpheli vakalardan 5'inin hanta virüsü olduğunu doğruladı ve yeni vakaların ortaya çıkabileceği konusunda uyardı. Köpeği Kukuli ile 6 yıl süren dostluğu olan Pakize Hatipoğlu, ona olan sevgisiyle dikkat çekiyor. Kukuli, insanlardan korkuyor. Hatipoğlu, onu sırtında taşıyarak dışarı çıkarmayı tercih ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın hava sahasını kullanma iznini vermemesinin ardından özgürlük projesini aniden askıya aldı. Krizin etkileri bölgedeki müttefikleri şaşırttı ve diplomatik temaslar hız kazandı. Boşanma davalarında yeni düzenlemeler getirilerek süresiz nafaka sona eriyor. Nafaka için alt sınır belirleniyor ve yargılama süreleri kısaltılıyor. Ek olarak hobi bahçeleri davalarına ilişkin yeni düzenlemeler de yapılacak. Spor. Real Madrid'de 6 futbolcu teknik direktör Alvaro Arbeloa ile iletişimini tamamen kesti. Takımda bölünmüşlük ve anlaşmazlıklar giderek artıyor. Trabzonspor'un Ukraynalı stoperi Arseniy Batagov sağ dizinden ameliyat edildi. Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, rehabilitasyon sürecine başlanacağını belirtti. Bolu'da 41 ilden 396 sporcunun katıldığı güreş şampiyonası açılışı yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, sporun birleştirici gücüne vurgu yaptı. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 25 kuruştan, gram altınsa 6.974 lira 62 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Şimdi haberler.
0: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ın Niksar-Çamiçe Ordu yolunda meydana gelen heyelan sonrası yolun bir kısmı çöktü. 1,5 aydır bakımsız kalan yol sürücüler için tehlike oluşturuyor. Tokat'ta düzenlenen el emeği sergisi kursiyerlerin 7 ay süresince hazırladığı ürünlerle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yoğun ilgi topladı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Hava durumu.
0: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 20 derece, hava durumu genellikle güneşli. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 18 derece, hava durumu kısmen güneşli ve hafif yağmur bekleniyor. Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 18 derece, hava durumu kısmen güneşli. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verir İsterseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Gala Vista Düğün Salonu'nda Kadınlar Matinesi'ne davetlisiniz. 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü 19-23 saatleri arasında kimselere söz vermeyin. Gala Vista'da buluşuyoruz. Müzik, dans ve eşsiz bir atmosferin buluştuğu özel bir gece siz hanımefendileri bekliyor. Canlı müzik, oryantal, 10 kişiye sürpriz hediyeler ve 7 çeşitten oluşan muhteşem bir menü, içecekler, sınırsız çay. Haydi hanımlar, yerlerimiz sınırlı olduğu için rezervasyonlarınızı hemen yaptırın. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Tokat. Rezervasyonlarınız için telefonumuz 0507 333 02 60. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
5: Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince çiğ köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince çiğ köfte. Tadı damağınızda. Ferahlığı ruhunuzda.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

döner acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.

0: döner o acayip.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner o acayip.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
5: Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: Saat 19.
1: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye'nin küresel yatırım üssüne dönüşmesi amacıyla hazırladığı 15 maddelik yeni kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre doğrudan ihracatta kurumlar vergisi %9'a indirilecek. Transit ticarette de vergi muafiyeti sağlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, meclise verilen kanun teklifiyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarda mevcutta 36 ay olan tecil taksitlendirme süresini 72 aya çıkarıyoruz. Teminatsız tecil tutarını da 1 milyon liraya çıkarıyoruz. Bu düzenlemeden belediyeler dahil tüm vatandaşlarımız ve firmalarımız yararlanabileceklerdir. Borcu bulunan ve ödemek isteyenler için önemli bir kolaylaştırma sağlıyoruz, dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, inanıyorum ki sağlık sektörü Türkiye'nin lokomotif sektörü haline gelecektir. Bizim hedefimiz bugün 5 yılda 10 milyar dolarlık bir ihracat, 10 yılda 50 milyar dolarlık bir ihracattır. Biz bunu rahatlıkla başarabileceğimize eminiz, dedi. İran'da ABD, İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaş sırasında uzaktan çalışan kamu personelinin 9 Mayıs itibarıyla yeniden tam zamanlı ve fiziksel mesaiye döneceği bildirildi. Güney Afrika'da hanta virüs nedeniyle hayatını kaybeden Hollandalı yolcuyla temas kuran bir kabin memuru virüs şüphesiyle karantinaya alındı.
4: Spor.
3: Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı Allianz Arena'da ortaya çıktı. Paris Saint-Germain 5-4 kazandığı ilk maçın rövanşında Bayern Münih ile 1-1 berabere kaldı. Son şampiyon Fransız ekibi bu sonuçla 30 Mayıs'taki finalde Arsenal'in rakibi oldu. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayı olduğunu açıkladı ve tüm başkan adaylarına birleşme çağrısında bulundu. Fenerbahçe başkan adayı Barış Göktürk adaylıktan çekildiğini ve Aziz Yıldırım'a destek olacağını açıkladı. Göktürk, Fenerbahçemizin tek vücut olması ve Sayın Aziz Yıldırım'ın başkanlığında birleşerek tek liste olarak seçime gidilmesi, camiamız açısından güçlü bir mesaj vermenin yanı sıra sportif başarı için önemli bir fırsat olacaktır, dedi. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko Basketbol Avrupa Ligi Playoff serisi 3. maçında Litvanya'nın Žalgiris ekibiyle deplasmanda karşılaştı. Maçın son periyoduna önde giren temsilcimiz rakibinin geri dönüşüne engel olamadı ve 81-78 yenik ayrıldı. Bu sonuçla Žalgiris geride olduğu seride durumu 2-1 yaptı.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6831 lira 3 kuruş, Amerikan doları 45 lira 23 kuruş, euro 53 lira 28 kuruş, sterlin 61 lira 63 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 101 dolar 96 sent, bir bitcoin 81.455 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.917 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Rize, Tokat ve Adıyaman çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
2: Haber.

0: reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Gala Vista Düğün Salonu'nda Kadınlar Matinesi'ne davetlisiniz. 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü 19-23 saatleri arasında kimselere söz vermeyin. Gala Vista'da buluşuyoruz. Müzik, dans ve eşsiz bir atmosferin buluştuğu özel bir gece siz hanımefendileri bekliyor. Canlı müzik, oryantal, 10 kişiye sürpriz hediyeler ve 7 çeşitten oluşan muhteşem bir menü, içecekler, sınırsız çay. Haydi hanımlar, yerlerimiz sınırlı olduğu için rezervasyonlarınızı hemen yaptırın. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Tokat. Rezervasyonlarınız için telefonumuz 0507 333 02 60. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlen sinane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda. Ferahlığı ruhunuzda.
2: Centilmen'de bayan ve erkekte %70 sezon sonu indirimi devam ediyor. Centilmen Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
4: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
2: Reklam. Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Radyo Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verir iseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
6: 98.9 FM Radyo Sinerji.
7: Radyo Sinerji.
6: Tokat'ın dünyaya sesi.

Aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken, bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum. Resimlerini atamıyorum mesela. Bakamıyorum. Kızıyorum. Çok kızıyorum. Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.